Det är radio.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odeya'da mümkün.

0: Kafa Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Doktor Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagger.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'in meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Havalar ısınıyor, tempo biraz yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odeya Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
3: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu: vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusunu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur. Odea.
3: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Bonjour. Je suis Monsieur Dupont.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odeya Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odeya Radyo'yu dinlemeye devam et.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: all for you. Damn. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

0: Merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
2: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşüldükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. Bir, reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerinde ise pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derinle Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu, bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'daysa tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.
2: For the first time in your life, you'll have time to find out what it is that you actually want to do. And when you figure it out, you'll have the time and the freedom to start doing it.

0: You gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and you remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you're going.
1: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odea sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Yatırım Odaklı Podcast'te çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Biliyorsunuz telefonlar artık vazgeçilmezimiz ve telefonlar artık bir finans kurumu mu? Bunu konuşacağız. Yönetim danışmanı Soner Canko ile beraber. Soner Bey hoş geldiniz. Öncelikle şimdi tabii eskiden bizler işte finans dediğinde, para dediğinde aklımıza ne gelirdi? Evrak, imza, şube. Bugünse tam tersi. Elimizde resmen bir finans kurumu taşıyoruz. Sadece finans kurumu değil belki televizyon taşıyoruz, her şeyi taşıyoruz yani. Fakat tabii telefonun finansal hayattaki rolünü tam olarak neleri değiştirdiğini öncelikle öğrenmek isteriz sizden.
1: Evet, gerçekten son 30 senede hayatımızda çok dramatik değişiklikler yaptı. Önce sesle iletişim kurmak için kullanmaya başladık. Sonra SMS dediğimiz kısa mesajlarla işler başladı derken veri iletişimi hepsinin önüne geçti. Söylediğiniz gibi finans sektörü de aslında bu değişimden payını aldı. O koca koca binaların yerini, çok sayıdaki şubelerin yerini o küçücük ekranlar aldı. Hatta uygulamaların her biri neredeyse 1 santimetre kare, dikkat edin. O 1 santimetre karelik küçücük alanlara girdi finans sektörü. Siz açılışı sunarken şunu düşündüm. Aslında bir tane bankamız değil, birçok sayıda bankayı ve finans kurumunu da soktuk o uygulamaların içerisine. Yani rekabeti de arttırdık. Eskiden bir bankadan diğer bankaya gitmek için dediğiniz gibi fiziksel olarak bir yorgunluk yaşamak, kağıt, kürek, evrak taşımak lazımdı. Bir çaba göstermek, imzalar atmak lazımdı. Şimdi sadece birkaç tuşla yeni bir uygulama indirerek, yüzümüzü tanıtarak, ekranına bakarak yeni bir hesap açıyoruz, yeni bir ilişki oluşturuyoruz. Bu da geçişi de rekabeti de artırıyor. Dolayısıyla gerçekten bu 30 senede gün be gün hayatımızın içerisine girmiş muazzam bir değişim var. Bu değişimin tabii tarafları var. Kullanıcı tarafında muazzam bir değişim yaşandığı gibi aynı zamanda sektörün içinde de bir değişim yaşanıyor. Yatırımlar yapılıyor, banka sayıları azalıyor, artıyor, rekabet oluyor vesaire. Tüm bunlar bir araya geldiğinde aslına baktığınız zaman masanın etrafındaki tüm paydaşların hayatında ciddi bir değişim yaşanıyor. Bu değişimi takip etmekte hepimiz zorlanıyoruz. Siz de işte yıllardan bu yana bu konuda emek veren birisi olarak aktarmakta zorlanıyorsunuz. Biz de organizasyonel bir körlük yaşamamak için değişimi hem yurt dışında hem ülkemizde hem teknolojide hem süreçlerde takip ediyoruz. Ama görünen o ki önümüzdeki dönemde bu değişim hızlanarak artmaya devam edecek.
0: Yeni bir teknoloji, yapay zeka ile beraber bu finans, yani telefonun bir finans kurumu olduğunu artık sizler de ifade ediyorsunuz. Yapay zeka ile beraber daha yeni değişimler kapıda mı peki, telefon kullanımında veya finans konusunda telefonlardaki?
1: Kesinlikle öyle. Zaten yapay zeka ile finans sektörünün tanışıklığı bundan 3-5 sene önce başladı. İlk defa yatırım araçlarında robotik yatırım tercihlerimiz için kullanılmaya başlandı. O zamanlar bunun böyle ufak bir kolaylık olduğunu düşünmeye başladık. Sonrasında benim de içinde bulunduğum birkaç projede önleyici, sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı yapay zeka kullanmaya çalıştık. Bu da çok değerli bir şeydi çünkü sonuçta finans sektöründeki en önemli baş ağrılarından bir tanesi de sahtekarlıklar ve dolandırıcılıklardır. Bunların önlenmesi için teknoloji kullanımı da çok önem kazanıyor. Çünkü zamanla yarışıyorsunuz, davranışlarla yarışıyorsunuz. Burada da yapay zeka önemli fonksiyonlar aldı. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bunların ötesinde başka şeyler konuşmaya başladık. Mesela sektörde en çok konuşulan konulardan bir tanesi otonom ticaret. Yani e-ticaretin bir adım ilerisi. E-ticaretten sonra a-ticaret diyorlar buna.
0: Öyle
1: İngilizce'de
0: mi?
1: Agentic Commerce, a-ticaret nedir? Yani artık kendi kendisine otonom alışveriş yapan, hani o buzdolaplarını konuşurduk ya, süt bitince sütü sipariş eden, deterjan bitince deterjanı isteyen, o tür işlemlerin artık gerçekleşebileceği bir dünyaya giriyoruz.
0: Peki insanlar, şimdi yatırım dedik, insanlar bugün finansal karar alırken çok mu hızlı alıyorlar ya da yalnız mı kararlarını veriyorlar? Ne değişti orada davranış şekillerinde? Özellikle elimizdeki bu telefonun finans kurumu şeklinde kullandığımız için soruyorum bunu. Yalnızlar mı, hızlılar mı?
1: Evet, aslında tam bir toplum bilimci konusu sorduğunuz konu. Ben kendi küçük gözlemlerimi aktarmaya çalışayım. Yalnızlar, evet doğru. Çünkü artık eskisi gibi insanlar birbirleriyle...
0: Yani finansal kararlar alırken yalnız mı alıyorlar? Yani eskiden çok kişiye sorardık, sorarlardı.
1: Finansal kurum değiştirme kararını bile sorardık değil mi?
0: Evet, tabii.
1: İstişare dediğimiz işte Zeliha ile konuştum, Ahmet'le de konuşayım, Ayşe ile de konuşayım derdik. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi direkt yine internette en çok kullanılan banka kimdir diye arasanız size bir şeyler söylüyor. Veya forumlarda... Veya bazı lezzetli sözlüklerde baktığınız zaman o tür yorumlar oluyor. Dolayısıyla böyle rehberler olunca insanlar birbirleriyle bu konuda konuşmak ve zaman harcamak yerine dediğiniz gibi hızlı karar alıyorlar. Ama kararı sadece kurum seçiminde değil yatırımlarda da alıyorlar. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yatırım derken tabii krediler, borçlanmalarda da bundan etkileniyorlar. Ben açıkçası bu hızlı karar almanın biraz olumsuz taraflarını görüyorum. Çünkü insan beyni aslında bakarsanız hızlı karar almak için yeterince evrilmiş bir mekanizma değil. Hızlı karar bugün teknolojilere çok yakışıyor. Çünkü onların kapasiteleri bizim çok ötemizde. Ama insan beyni doğal sınırları nedeniyle bir kere çok geçmişe dönemiyor. En yakındaki hafızayı tutuyor. İkincisi çok büyük veriyi analize edemiyor. Çok daha özetliyor, kısaltıyor, analiz ediyor. Ve biraz da bilişsel çelişkileri yönetemiyor. Yani
0: işin içine psikoloji giriyor.
1: Giriyor. Bravo. İşin içinde bir çıkarımız varsa hemen onu doğrulayacak, justify edecek bir şeyler buluyoruz. Yani sizin de en çok duyduğunuz şeydir mesela borsada oynamak lazım diye bir şey duydu bu sabah. Şimdi onu eyleme dönüştürmek için işte hızlı karar alıyor.
0: Hemen.
1: En çok kullanılan borsa uygulaması nedir? Hemen ona indireyim, ona gireyim. Müşterisi olayım ve hemen kazanayım.
0: Şimdi burada bir örnek vereceğim size. Çevremdeki insanlardan, kendimden bile. Şöyle şeyler de yaşanıyor galiba. Yani hızlı ve yalnızlıktan bahsediyorum. Mesela bir fon aldı ya da satacak. O an için elimizde olduğu için yani şu elimizde. Hatta belki yatmadan uyumadan önce uyanır uyanmaz aklına bir şey geliyor. Normalde eskiden olduğu gibi şubeye gitmek veya bir kuruma gitmek yerine yattığın yerden, oturduğun yerden yaptığın için arkadaşlarım şöyle şikayetlerde bulunmuşlardı bana. Fon almıştım, işte baktım piyasa düşüyor, o an için gördüm, o an aklıma geldi bozdum. Halbuki o saniyelik düşmüş %2 örnek veriyorum hisse fonda diyelim, örnek olarak söylüyorum. Satıyor fakat günün sonunda borsa %4 kapatıyor. Mesela bunun pişmanlığını da yaşayanlar çok. O yüzden dedim size çok mu hızlı kararlar alıyorlar. Bundan kaçınmanın yolu var mı peki?
1: Var. Aslına bakarsanız yine psikoloji biliminin sınırlarına gireceğiz. Hani alışverişte de söylenir ya alışveriş kararını vermeden önce bir dur.
0: Düşün. Açken markete gitme gibi bir şey
1: gibi.
0: Mi?
1: Gibi. Nefes al 20'ye kadar say. Benim bu ayakkabıya ihtiyacım var mı? Yani aslında finansal kararlarda da.
0: Yani telefon çok kolaylık sağladığı için söylüyorum.
1: Ama aynı zamanda çok büyük tuzak da sağlıyor. Verdiğiniz örnek çok isabetli. Ben daha farklı örnekler vereyim. Sizinki çok masum kaldı. Mesela şimdi 7-24 anlık birbirimize para gönderme teknolojisine sahip olmak müthiş bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ama o müthiş lüksün olumsuz tarafları da var. Sakıncalı bölümleri de var. Mesela bir anda sosyal medya uygulamanızda bir kampanya görüyorsunuz. Bu akşam bitiyor. Aldın.
0: Evet.
1: Ve hemen parayı gönderim o kampanyadan faydalanmak, o indirimi kaçırmamak güdüsüyle para gönderiyoruz. Para gitti. Nereye gitti?
0: Tabii o işin tamamen sahtekarlık ve dolandırıcılık kısmına giriyor. Bu başka bir şey tabii. O ani karar, hızlı karar ama bir de yatırımlarda da aynı şey oluyor. Yani birdenbire diyorsunuz ki şöyle bir para geçti elime. İki gün sonra araba alacağım. Yine örnek gidiyorum. Altın yükseliyormuş. Şimdi normalde ne yapmanız lazım? Kapalı çarşıya gitmeniz lazım değil mi? Oraya ama kim gidecek dersiniz durursunuz. Fakat elimizde telefon olunca iki gün sonra araç alacağım. İki günlük bakayım altında dursun. Örnek veriyorum. Fakat bu sefer de hızlı kararla beraber maalesef sakıncalı durum da oluşuyor. Peki telefon artık sadece bir araç mı yoksa finansal hayatın merkezi mi oldu? Buradan bu soruya geçeyim.
1: Evet eskiden bunlara kanal derdik. Bakın şimdi siz sorunca aklıma geldi. Bölümlerimizin adı alternatif dağıtım kanallarıydı.
0: Evet öyleydi.
1: Hatırlarsınız.
0: Doğru. Evet.
1: Şube ana dağıtım kanalı ATM, POS ve çağrı merkezi bunlar alternatif. Şimdi ana dağıtım kanalı oldu. Dolayısıyla evet ana kanal dijital hatta dijital kendi içinde bile birbirini ezdi geçti. Bugün büyük ekranlardan bilgisayarın başına oturayım da şöyle güzel bir fon alayım demiyorsunuz. Mobil uygulamanızın içerisinde sanki sosyal medyada gezinir gibi fonunuzu alıp satıyorsun.
0: Doğru.
1: Ana kanal.
0: Şimdi bir de telefon dediğim gibi finans kurumu olduğu için hatta yatırım kurumları, bankalar, portföy yönetim şirketleri de telefon bankacılığında dahi o uygulamayı açıp sizden onay bekliyor. Yani o kadar finans merkezi, yani daha doğrusu finansın merkezi oldu. Peki telefondan yatırım yapabilmek, yatırım alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yine biraz psikolojiye gireceğim ama sizin de çok eski bankacı, yani daha doğrusu bu sektörde çok eski olduğunuz için o değişimi net görüyorsunuzdur.
1: Evet, biraz evvel verdiğiniz örnekten ilerleyelim mesela. Dediğiniz gibi yatırım alternatiflerimiz eskiden çok sınırlıydı. Şimdi çok daha sınırsız. Ya mesela biz bankacılığa başladığımızda Amerika'daki en değerli teknoloji şirketinin hisse senedini almayı hayal dahi etmemiştik. Buna aracılık etmeyi hiç etmemiştik. Bugün herkes bunu yapıyor. Bütün bankalarda ve uygulamalarda bu yapılıyor. Dolayısıyla bu anlamda çok şey değişti. Alternatifler arttı efendim. Öte yandan biraz evvel söylediğiniz gibi çeşitin artması, hızın artması, rekabetin artırması da yatırımcı tarafında hayatı hem kolaylaştırmış gözükse de zorlaştırdı.
0: Mesela?
1: Çünkü artık yatırım alternatifleriniz çok arttığı zaman
0: karar vermeniz zor oluyor.
1: Karar vermek zor oluyor. Bir de psikolojik olarak etkilenebiliyorsunuz. İki günlük paramı altına park edeyim demek aynı zamanda getiri kadar size götürüsü de olabilecek riskli bir yatırım aslında.
0: Yok, onu ben şey açısından özellikle örnek göstermiştim. Normalde hani yatırım aracı, onu başka bir şey de söyleyebiliriz ama kapalı çarşı veya kuyumcuya gitmen lazım. Onu, yani o süreyi boş ver gitmeyeyim kalsın para, zaten iki gün sonra araba alacağım düşüncesi olurdu eskiden.
1: Evet.
0: Şimdi elinde bu olduğu için saniyesinde karar verip yapabiliyorsun için. Onun için vermiştim evet. O örneği. O yüzden dedim hani kolaylaştırma, zorlaştırma. Peki yatırımın bu kadar erişebilir hale gelmesi yeni nesil yatırımcı davranışını, yeni nesil yatırımcı davranışını nasıl etkiledi? Nasıl değiştirdi?
1: Şimdi gençlerin aslında paraya bakışları bizimkinden çok farklı.
0: Öyle mi? Nasıl mesela? Biraz iyi gözlemliyorsunuz.
1: Benim kendi gözlemlerim, ben gençlerle ve genç girişimcilerle çok zaman geçiriyorum. Onların dünyasında paranın kavramı mesela bizim gibi çok tasarruf eğilimli değiller. Bizim gibi çok orta uzun vadeli geleceğe yönelik efendim para biriktirmek gibi bir endişeleri, kaygıları yok. Bazen bundan şu sonucu çıkarıyorum. Yani bu çocuklar acaba gelecekle ilgili bu kadar mı ümitsizler ki hiç bir plan yapmıyorlar, bir şey biriktirmiyorlar?
0: Şeyden olabilir mi? Yatırım bu kadar erişebilir hale gelmesinden kaynaklı olabilir mi? O kadar erişebilir hale gelmesi mi değiştirdi biraz da? Yani her an her saniye bunu yapabilirim düşüncesi. Çünkü bizler eskiden bir yatırım yapmak için diyelim belli bir yatırım tasarrufumuzu yaptık. Kurcalardık, araştırırdık, bayağı uğraşırdık. Uğraştığınız şey daha değerli olur ya, öyledir. Şimdi burada daha erişebilir hale gelmesi, hızlı olması da tasarruf yapan bir yeni neslin ya da gencin davranışını etkilemiş olabilir mi?
1: Benim gözlemim şöyle, biraz farklı. İçinde bulunduğumuz dönemde önce satın al, sonra ödersin duyguları egemen. Bizim dönemimizde önce tasarruf et, para biriktir, sonra satın alırsın. Yani ev, araba alacağımız zaman uzun yıllar para biriktirirdik. Tasarruf mevduatlarımızı, fonlarımızı vesaire ona göre planlardık. Şimdi öyle bir şey yok. Şu anki yatırım ürünlerine bakın. 5 ay para yatır, 5. ayın sonunda istediğin eve ya da arabaya sahip ol, sonra ödersin.
0: Hani i̇şte dünyada... bu biraz telefonu da etkilemedi mi?
1: Etkiledi, etkiledi. Dünyada bunun adı biliyorsunuz buy now pay later. Şimdi al sonra ödersin. Taksiti dünyaya aslında ihraç etmiş olduk biz Türkler. Telefonla bunu yaptık. Biz kartlarla bu işe başlamıştık 20 sene önce. Kartlarla taksiti dünyanın dört bir tarafında anlatıyorduk konferanslarda. Şimdi bir bakıyorsunuz dünyanın en popüler dijital cüzdanları şimdi al sonra öde. Buradan şunu çıkarıyorum ben kendi adıma. Sadece Türkiye'de değil dünyanın genelinde de özellikle genç finans sektörüne giren kullanıcıların sabırla beklemek, kumbara gibi para biriktirmek motivasyonları yok. Ben ne istiyorum? Ona bugün sahip olmalıyım. Sonra nasıl olsa öderim. Burada büyük bir değişim var ama bu değişime dair daha fazla yorum yapmam toplum bilimcilerin işlerine burnumu sokmak
0: yok,
1: olur. Orada ben keseyim.
0: Şimdi peki kolay erişim buradan çünkü şu soru çıkıyor. Kolay erişim insanları finansal olarak güçlendirdi mi yoksa daha acelci mi yaptı sorusu çıkıyor şu konuştuklarınızda.
1: Şimdi para öyle ilginç bir şey ki ateş gibi elini yakıyor insanı. Yani paranız, sahip olduğunuz parayla yatırım yapmak ayrı bir dert ve tasa.
0: İşte o yüzden dedim yani kolay erişim. Bu gençlerden verdiğiniz örnek üzerine bu soruyu soruyorum. Kolay erişim olduğu için finansal olarak kendilerini güçlü mü hissediyorlar? Önce al sonra öde belki buradan gelir. Geliyor oradan düşündüm. Yoksa daha aceleci mi yaptı? Asıl sorum o.
1: Bence ikinci söylediğiniz aceleci yaptı. Tüketmek istiyorlar çünkü. Beklemek, sabretmek istemiyorlar hiçbir şeyi. Gençler için en önemli üç şey var benim gözümde. Bir, ellerindeki o havalı kahve bardakları. İki, akıllı telefonları. Üç, internet bağlantısı. Zaten bu üçü olduğu zaman bir gence başka bir şeye gerek yok yani.
0: Peki yetişkinler açısından nasıl bu kolay erişim? Yani yetişkin derken gençler artı tüm insanlar. Dünyada, Türkiye'de biz mesela kendi adımı konuşuyorum. Kolay erişimim var. Hemen iki dakikada buradan herhangi bir şeye girebiliyorum. Ve kredi kullanıyorum. Örneğin o bankadan oraya gönderiyorum. Oradan onu yapıyorum vesaire. Bu beni finansal olarak güçlü hissettiriyor diye düşünüyor insan. Aslında öyle bir his geliyor. Çünkü oradan oraya elinin altında ya. Ama aynı zamanda aceleci de yapıyor. O yüzden dedim size. Yani genel olarak gençler artı tüm dünyadaki insanların bu kadar kolay erişimi acaba bizi başka bir yöne mi çekti?
1: Doğru. Konu. Çok isabetli, çok doğru bir gözlem, soru. Evet, bu kolay erişimin her anlamda davranışlarımızı değiştirdiğini söyleyebiliriz. Tüketimlerimizi hızlandırdığı gibi yatırımlarımızı, yatırım tercihlerimizi değiştirdi. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. Şu işi yapayım da bitsin. Şu SMS'i göndereyim, şu ödemeyi yapayım bitsin. Ama aslında biraz evvel söylediğimiz bir şeye götürüyor bizi. Zihnimiz bu kadar sandığımız kadar da çok odaklı, efendim çok boyutlu düşünebilen, çok da yetenekli bir makine değil. Bizler aslında bir T anında sadece tek bir işe odaklı bir zihnimiz var ve çok da büyük verileri proses edemiyoruz. Dolayısıyla işinizin yoğunluğu arasında bankanızdan size gelen bir SMS ve ardından gelen acil bir çağrıyla bir anda paralize olup yanlış kararlar verip yanlış bir para gönderebilir, yanlış bir yatırım yapabilir ve bu konularda bir zincirleme hatalara başlayabiliriz. Dolayısıyla işte bu hızın, artan imkanların getirdiği bir takım tuzaklar da var. O açıdan belki önümüzdeki döneme dair hani böyle hep deriz ya teknoloji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık. Bir de önümüzdeki dönemde bence bu gelişen yapay zekalı, efendim mobil uygulamalarla gelişen finansal uygulamalarla beraber kendimize yeni bir kalkan daha inşa etmemiz lazım. Bu konularda işte bu tür programlarla konuşarak, aktararak iletilmesi gereken önemli mesajlar, uyarılar diye düşünüyorum.
0: Şimdi biraz önce dediniz okuryazarlık finansal. Onun yanında bir de dijital okuryazarlık mı gerekiyor bize zaten bu bağlamda?
1: Hiç ayrılmaz ikili. Yani dijital okuryazarlığı olmayan birisinin finansal okuryazar olmasının hiç kıymeti yok. Tam tersi de öyle. Çünkü çok iyi bir bileşik faiz hesabı yapabilir, krediyi hesaplayabilir, yatırımı hesaplayabilir. Ama eğer dijital konularda uyanık değilse ve aceleci kararlar alabiliyorsa, aceleci efendim uygulamalar kullanıyorsa kesin yanlış işler yapma ihtimali var.
0: Evet, bundan da kaçınmak zor oluyor. Peki sürekli ekran üzerinden işlem yapmak yatırım psikolojisi nasıl etkiliyor? Yani devamlı bu ekran üzerinden insan yok, elimde bu. Artık insanlar bilgisayarla dediğiniz gibi bilgisayarları bile açıp yapmıyor. Buradan bakıyor her şeye. Peki bu sürekli ekran üzerinde gözler böyleyken bizim yatırım psikolojimiz nasıl etkileniyor?
1: Bence iyi etkilenmiyor. Etrafınızda hiç dikkat ediyor musunuz?
0: Ben artısı bazen, eksisi ne mesela?
1: Sosyal ortamlara girdiğim zaman insanların böyle ellerinde o telefonları alıp bir ekrana baktığını görüyorum. Acaba ne oluyor diye şöyle bir kafamı çevirdiğimde yeşil ve kırmızı yanıp sönen flaşlar görüyorum. O yeşil ve kırmızı flaşların piyasalardaki artış ve eksilişleri yansıttığını biliyoruz. Şimdi artısı eksisi, bunun bir artısı yok bana sorarsanız. Yani biz bir şeyi piyasalardaki düşüşü ya da yükselişi anlık öğreniyor olmamızın sizce bizim gibi bireysel yatırımcılara ne faydası olabilir ki? Ben yayına girmeden önce pozisyonumu revize edemem. Yayından çıkar çıkmaz koşarak benim pozisyonum artıya mı geçti, eksiye mi düştü diye bakarak bir yere varamam. Ama çok düşülen hatalardan bir tanesi, işte o yüzden finansal ve dijital okuryazarlık birbiriyle çok alakalı. İnsanlar telefonlarından kopamadığı için, günde çok uzun süreler telefonlarıyla baş başa kaldıkları için bence o yalnızlık psikolojisiyle çok daha hızlı tuzaklara düşebiliyorlar. hem finansal hem dijital hem de bireysel ve psikolojik olarak yalnız
0: yıpratıcı
1: kalıyorlar.
0: Bir şey yalnız kalıyor. Peki şimdi algoritmalar var, bildirimler var, kişiselleştirmeler, yani daha doğrusu o bildirimler, algoritmalar, kişiselleştirilmiş bazı size özel diye reklamlar diyeyim. Ama bunu daha çok bildirim ve algoritma yönünden bakacak olursak, bunlar bize geldiği zaman bizim yatırım kararlarımız nasıl etkileniyor?
1: Açıkçası etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü sonuçta dil, iletişim bizim beynimize gönderdiği mesajlarla bizi etkisi altına alıyor. Az evvel örnekteki söylediğimiz gibi kaçırılmayacak fırsat diye gelen bir SMS düşünün.
0: Veya işte faiz oranı arttı. İşte X bankasından geliyor diyelim.
1: Evet.
0: Faizlerimiz şu oran oldu. Oran vermeyeyim, değişiyor çünkü devamlı. Veya işte yeni bir fon, değerli metallerle ilgili yeni fon geldi vesaire. Böyle bildirimler de alıyoruz. Ya da algoritmalar bizim telefonda takip ettiğimiz, internetten baktığımız, sosyal medyada geçirdiğimiz konulara ve zamana bakarak algoritmalarını oluşturup bize ona yönelik de yönlendirme de yapabiliyorlar. İşte onun için dedim ne kadar etkiliyor bu diye.
1: Üstelik de bir yerinde size özel yazıyor.
0: Tabii,
1: kaçırılmayacak fırsat yazıyor. İşte bunlar anahtar kelimeler. Pazarlama iletişiminin zaten bunlar en kritik araçları. Bunları da kullanarak gelen mesajlardan etkilenmemek mümkün değil. Özellikle finans sektöründe bankalarımız ve diğer finansal kurumlar bunları bazen kullanıyorlar. Çoğu zaman kullanıyorlar. Hatta
0: sigorta şirketleri de bazen.
1: Tabii ekranın hangi köşesine daha çok bakıyoruz? Tuşu nereye koyarlarsa daha hızlı karar aldırırlar. Bunların hepsinin bilimi var. Nöro marketing dedikleri. Efendim yeni bir alan. UX UI dediğimiz kullanıcı tecrübesi ve kullanıcı arayüzü dediğimiz yeni alanlar, uzmanlık alanları bunlar. Dedik ya ekran çok küçük. Her bir uygulama 1 santimetre kare. Oralarda gözümüzle ve parmağımızla olan etkileşimi kavrayabilmek için geliştirilmiş çokça yöntem var. Bunlar aslında derin alanlar oldu, uzmanlık alanları oldu. Bu konulara özel şirketler ve rehberler var. Burada en çok dikkat edilmesi gereken konu aslında siz de sohbetin başında söylediğiniz. Bence mümkün olduğu kadar teknolojiyle baş başa kalmak yerine ikili ilişkileri, insani diyalogları ihmal etmemek lazım. Özellikle de yatırım kararlarında. Yatırım bence çok ciddi bir iş. Aklı başında güvendiğimiz insanlarla gerek yüz yüze diyaloglarla gerek sosyal medya üzerinden ama bu işi
0: yalnız
1: dikkatli yapmamak
0: ve
1: lazım.
0: Acele
1: yalnız
0: etmeden.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki bu yayını izleyen ve dinleyen bu yayından, programdan akıllarında ne kalır? Konuştuklarımız içerisinde ne kalmalı? Bir cümleyle özetlersek.
1: Evet, akıllarında ne kalmalı? Para ve yatırım işleri ciddiye alınması gereken konular, aceleye gelmeyecek konular, heyecanla ve duygusal yapılmaması gereken konular, aynı yanlış alışverişte kaçınmak gibi bu tür konularla baş başa kaldığımızda bir durup, nefes alıp, düşünüp 20'ye kadar saymak finansal kararlarımızın doğru alınması için, sağlıklı olması için faydalı olacaktır diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum yönetim danışmanı Soner Canko. Biz de sizinle konuşurken aklımızda belki dinleyenler ve izleyenlerin de gelecektir illaki. Kafalarında belki bir soru işareti, ündem oluşmuştur. Tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa, yorumlarınız varsa bize yazabilirsiniz. Burada bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL'ye yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeon Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeon Radyo.
4: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde. Bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep. Ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir

0: piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela. Bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite diyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım. Finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji, piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
1: Odeya Radyo. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya.
2: Yatırımın Sesi programı Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde

0: Bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşalım istedim. Malum gündem çok yoğun. Hem bir yandan Amerika ile İran arasındaki savaşın devam etmesi, bir yandan Amerika tarafında gelen makroekonomik datalar derken piyasalardaki hareketler de çok sert oluyor. Şimdi tabii dediğim gibi iki tane konuya odaklanmış durumdayız. Bir zaten uzun süredir takip ettiğimiz jeopolitik riskler, Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve nereye bağlanınca Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik datalar, Fed, bunların da piyasaya son haftalarda etkisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk önce esas tabii piyasanın gündeminde olan Amerika ile İran arasındaki yani savaş konusuna değinelim. Bu tarafta belirsizlik devam ediyor. Mevcutta bir ateşkes devam etse de bu son günlerde o tarafta jeopolitik risklerin arttığı, oradaki tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. O tarafta her ne kadar ateşkes devam etse de yani bu tarafta tansiyon yüksek devam ediyor. Bir tarafta İsrail ile Lübnan arasındaki karşılıklı yükselen tansiyonu takip ettik. Orada sonrası Amerika'nın da araya girmesiyle bir uzlaşı oldu. Ama o tarafta İsrail ile Lübnan arasında da Hizbullah'la da orada devam eden hala bir anlaşmazlık süreci de devam ediyor. Karşılıklı orada da tansiyon yükselmiş durumda. Bununla da beraber aslında müzakereler devam ediyor desek de tam da varılan bir uzlaşı yok. Dediğim gibi yani son günlerde biraz aslında bundan birkaç hafta önceye döndüğümüzde biraz piyasa bu tarafta olumluya dönmüştü. Yani bir barış anlaşmasının gelebileceği yönünde bir olumlu beklenti vardı burada devam eden müzakerelerle beraber. Ama dediğim gibi son günlerde buradaki gelişmeler, dediğimiz gibi İran tarafı Amerika'dan belli bölgelere bu füze gönderimi oldu. İran'dan karşılık geldi. En sonunda bu Amerikan helikopterinin düşmesiyle beraber bunu Amerika'nın Tahran'a bağlaması, İran'a bağlamasıyla beraber Amerika'da buna karşılık verdi. Aynı şekilde dediğim gibi Lübnan'la İsrail arasında da bu karşılıklı tansiyonun arttığını görüyoruz. Şimdi bununla beraber tabii bu piyasaların bir barış anlaşması gelecek umudu da biraz azalmış oldu. Her ne kadar müzakerenin devam ettiği söylense de bu son günlerde burada gördüğümüz sıcak gelişmeler piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Günün sonunda Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Amerikan ablukası devam ediyor ve bu ortamda da piyasa gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Burada tabii tek olumlu konuya baktığımızda her ne kadar Hürmüz Boğazı kapalı da kalsa bu bahsettiğim son günlerdeki tansiyonun yükselmesine rağmen petrol fiyatlarında bir gerileme görüyoruz ki petrol fiyatları en önemli konuydu bütün global piyasanın takip ettiği. Burada Brent petrol $90'lara kadar gerilemiş durumda. Bu son sıcak gelişmelerde biraz yukarı geldi ama o işte gördüğümüz $100'ların üzerinde $120'lara, $120'ların üzerine kadar çıktığı yerlerden daha düşük bir seviyedeyiz. Ama her ne kadar petrol düşse de buradaki gelişmelerin ısınıyor olması, tansiyonu yüksek seyrediyor olması piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine sebep oluyor. Şimdi burada tabii önümüzdeki süreçte gelişmeleri takip edeceğiz. Burada her ne kadar son günlerde dediğim gibi bu karşılıklı sıcak gelişmeler olsa bile burada hani bir anlaşma olması yönünde hala bir umut var. Çünkü Trump'ın yönünde açıklama oluyor. İran'ın belli açıklama oluyor. Yani günün sonunda geldiğimiz noktada birkaç maddede anlaşılamayan konular var. Bunların başında zaten işte İran'ın zenginleştirmiş uranyumla ilgili gelişmelerinde ne olacak? İşte Amerika tarafı buradaki zenginleştirmiş uranyumu almak istiyor. Bir yandan işte nükleer santrallerle ilgili konular var. Yani bu tarafta belli başlı birkaç temel konuda tam da anlaşma sağlamadı. İran tarafı da işte dondurulmuş varlıklarını, 25 milyar dolarlık bir dondurulmuş varlığının serbest bırakılmasını istiyor gibi iki tarafında şart koştu aslında. Bir iki tane temel başlık var ama bu tarafta bunlar daha çözülemediğinden risk iştahı düşük seyretmeye devam ediyor. Burada bir şekilde bu bahsettiğimiz ana temalarda anlaşılarak kısmi bir barış anlaşmasına gidilecek mi, Hürmüz Boğazı açılacak mı, bunu takip ediyoruz. Böyle bir durumda tabii risk iştahının yükselmesi piyasalara olumlu yansıyacaktır. Ama öte yandan da bu son günlerde gördüğümüz gelişmenin ısınması biraz daha olumsuz tarafa evrilecek mi? Yani bir ateşkesin sonlanmasına kadar da gidip yeniden sıcak çatışmalara dönüşecek mi? Bunları da piyasalar takip ediyor. Şimdi diğer tarafa geldiğimizde bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kalmıştı biraz makroekonomik dinamikler, esas hani piyasanın temel dinamikleri. Ama son birkaç günde yeniden bunların piyasaya etkisini görüyoruz. Birincisi, Fed başkanı değişti. Powell süresi dolmuştu. Süresi dolmasıyla beraber Kevin Warsh görevine başlamış oldu. O yüzden bir yandan da piyasa merak ediyor. Kevin Warsh'un önderliğinde Fed'in faiz patikası nasıl olacak, politikaları nasıl seyredecek? Bir yandan bunun belirsizliği var. İlk toplantıda bunu göreceğiz ve işte ilk basın toplantısında Kevin Warsh yapmış olacak. Orada vereceği ileriye yönelik sinyaller de önemli olacak. Şimdi bunun belirsizliğin yanında işte mevcutta tabii savaşın çıkmasıyla beraber enerji fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi, biliyorsunuz hep bahsettiğimiz gibi enflasyon tarafında ciddi anlamda global olarak, yani tüm ülkeler bunu yaşıyor. Enflasyon tarafında bir tedirginlik var. Yukarı yönlü enflasyonda bir ivmelenmiş durumda. Amerika tarafına da, Amerikan enflasyonuna da baktığımızda bunu görüyoruz. Yurt içinde de keza bunu görmeye devam ediyoruz. Bu artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Şimdi bununla da beraber tabii merkez bankaları buna nasıl tepki verecek? Faiz arttırımları yapacak mı, yapmayacak mı? Bu konu gündeme geliyor. Şimdi bunun gölgesinde zaten enflasyon tedirginin olduğu noktada geçtiğimiz hafta Amerika tarafında tarım dışı istihdam datası geldi ve beklentilerin çok üzerinde bir tarım dışı istihdam datası açıklandı. Yani hala Amerika'da ekonominin istihdam tarafının çok güçlü olduğunu gösteren bir dataydı bu. Bu ortamda hani burada bir soğuma olur mu? İşte ekonomi yavaşlıyor, bundan dolayı istihdam azalır mı, azalmaz mı konusu gündeme gelirken, beklentinin oldukça üzerinde bir istihdam datasının gelmesi Amerika tarafında istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii güçlü istihdam piyasası da talep yönlü biraz tabii piyasalarda enflasyonist bir ortam doğuruyor. Şimdi zaten hali hazırda enflasyonun yukarı yönlü imrendiği noktada istihdamın da güçlü gelmesi, o tarım dışı istihdam datasının açıklanmasıyla birlikte Fed'den ciddi anlamda bir faiz arttırma beklentisi yükselmiş oldu piyasalarda. Zaten datadan sonra da bu piyasada Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişi gördük. Bununla beraber işte altın, gümüş gibi faiz içermeyen enstrümanlarda ciddi satış gördüler. Bu yüksek tarım dışı istihdam datasıyla beraber Fed'den faiz arttırım beklentinin yükselmesi altına, gümüşe de ekstra bir satış getirmiş durumda. Zaten mevcuttaki savaş ortamından dolayı altın, gümüşte aşağı yönlü baskılanma olurken üzerine bir de güçlü istihdam datası sonrası Fed'den faiz arttırım beklentilerinin yükselmesi altını da ve gümüşü de ciddi anlamda satış getirdi. Şimdi bugün tabii çekimi yaptığımız, bugün yayından önce yapıyoruz tabii çekimi. Çekimi yaptığımız bugün öğleden sonra Amerika'da enflasyon datası gelecek. Piyasa biraz buna odaklanmış durumda. Yani beklenti bir yüksek, enflasyonda yükseliş bekleniyor ama ne kadar, beklentinin ne kadar üzerinde bir enflasyon açıklanacak ya da korkulduğu kadar yüksek açıklanacak mı? Tabii piyasa biraz temkinli bekleyiş içerisinde şu anda. Burada enflasyon beklenildiği kadar yüksek gelmezse biraz bu Fed'den faiz arttırım fiyatlamaları biraz azalacağından dolayı emtia tarafında da bir yükseliş görme ihtimali var ama korkulduğu gibi beklentinin üzerinde bir enflasyonda gelirse, yüksek istihdam datasından sonra bir de yüksek enflasyon datası buradaki risk iştahını düşük tutacaktır ve emtia üzerindeki baskıyı devam ettirecektir. O yüzden bugün açıklanacak enflasyon datası önemli olacak. Tabii bu yayın yapıldığı, yayınlandığı gün tabii bunu açıklanmış olacak. Ama bunun etkisi de önemli. Bugün açıklandıktan sonra bu piyasanın gidişatını göreceğiz. Tabii şimdi burada petrol fiyatlarının düşüşünden bahsettim. Petrol fiyatlarının tabii düşüyor olması en azından bu enflasyon kaygıları için bir nebze rahatlatıcı bir durum. Eğer hani hala savaşın devam etmesine rağmen petrol fiyatları, ki tabii savaşın öncesine göre baktığımızda hala çok yüksek seviyelerde, 90 doların üzerindeler ama en azından o tepeyi gördüğümüz 120 doların üzerinden biraz daha aşağı geldiğinden dolayı biraz daha o kaygıları azaltıyor. Bu bir olumlu taraf. Tabii burada çok uzun bir süre geçmeden bir barış anlaşması imzalanıp Hürmüz Boğazı açılırsa da belki bu enflasyon kaygıları unutulabilir. Tabii bu işlerin normalize olması böyle bir günde olacak konu değil. Tabii buradaki enerji fiyatlarında yükselişler belli süre bu enflasyon tarafında yukarı yönlü baskı yaratacaktır ama en azından işlerin normalize olması ileriye yönelik enflasyon beklentini olumluya çevireceğinden dolayı belki işte Merkez Bankası'na, Fed'den en azından bir faiz arttırımı gelmez. Hani indirim de olmaz ama en azından sabit bir şekilde yılı bitiririz algısının oluşması bile, bu faiz arttırım beklentilerinde azalış bile piyasalara toparlanması için olumlu olacaktır. Ama tabii bunun için hem ilk başta bu savaşın nereye evrileceği, programın başında bahsettiğim gibi son günlerdeki bu iki taraf arasındaki sıcak çatışmaların daha da büyüyerek bir ateşkesin sonlanmasına mı sebep olacak, yoksa gerçekten de bir çaba var burada müzakere için, barış için ve bu sonuç verip işler normale dönecek mi? Bunu tabii takip ediyor piyasalar. Bir yandan da Amerika tarafındaki makroekonomik dataları seyretmeye devam edeceğiz ki bu da Fed'in ileriye yönelik faiz patikasını belirleyecektir ki dediğim gibi yeni başkanla beraber Kevin Warsh'un da ilk toplantıda, Fed toplantısında açıklamaları önemli olacak. Tabii şimdi enflasyon baskısıyla beraber merkez bankalarının faiz arttırım konularını konuşuyoruz. Şimdi işte bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Burada bir yükseliş beklentisi var. Faizlerde bir artış beklentisi var Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bir yandan Japonya Merkez Bankası'ndan da keza aynı şekilde bir faiz artışı beklentisi var. Tabii bunlar da piyasaya olumsuz yansıyorlar. Tabii ama yine de en önemli konu odaklandığımız Amerikan Merkez Bankası Fed'in ne yapacağı. Ondan da bahsettiğim gibi eğer işler biraz normalize olursa belki o arttırım beklentisi azalabilir. Tabi bu ortamda esas hani bazı senaryosunda beklenti de bir şekilde bu savaşın çok uzun sürmeyerek kısa bir süre içinde bir uzlaşıya varılması. Tabi bu daha önce de bekleniyordu ama geldiğimiz noktada hala burada devam eden 3-4 ayı bulan bir savaş süreci de devam ediyor. Bir türlü o beklenen uzlaşı, barış anlaşması gelmedi ama Trump'ın açıklamalarına da bakıldığında bir barış isteniyor. Gelen açıklamalarda hani bu her anda olabilir deniyor. Birkaç ayda olabilir deniyor ama genel havaya bakıldığında bir şekilde bir ortak noktada buluşarak bir anlaşmaya gidilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılarak işlerin biraz daha normalize olması beklentisi biraz daha benim tarafımda daha ağır basıyor. Ama tabii bunun zamanlamasını tahmin etmek zor ama çok uzun bir süre geçmeden bir anlaşmaya varmasını bekliyorum iki tarafında. Çünkü hem İran tarafı içinde hem Amerika tarafı içinde ekonomiler için olumsuz bir durum. Global ekonomiler için, global piyasa için de olumsuz bir konu. Bir yandan da tabii ara seçimler geliyor Kasım'da Amerika tarafında. Trump'tan ara seçimlere her ne kadar kendisi için bir seçim olmasa da en azından senato ve meclis için kendi partisinin, cumhuriyetçilerin daha çoğunluğunu alabilmesi için önemli bir, çoğunluğu kaybetmemesi için önemli bir konu. O yüzden Trump da bu kadar yüksek petrol fiyatları ve bu kadar olumsuz piyasa algısıyla seçime girmek istemeyecektir. İran'da bir yandan tabii bu abluka sebebiyle ciddi anlamda ekonomisi zorlanıyor. En büyük geliri petrol. Petrol tarafında tabii stoklar eriyor. İhracatını yapamıyor. Bu tarafta da tabii İran tarafında da bir anlaşma isteniyor ama bahsettiğim gibi belli başlı temel kırmızı çizgiler var iki taraf içinde. Burada bir ortak nokta henüz bulunabilmiş değil. Bunu piyasa takip edecek. Şimdi tabii bu piyasa ortamına baktığımızda tabii faizler yükseliyor. Güven liman talebiyle beraber dolar değerleniyor. Bir yandan işte emtia tarafında altın, gümüşe özellikle baktığımızda ciddi tabii bir savaş öncesi tepelere göre çok ciddi geri çekilmiş durumdalar. En son tarım dışı sistem datasından sonra bir tur daha satış gördüler. Bu tarafta tabii piyasa baskılanmış durumda ama eğer beklediğim gibi çok uzun sürmeden bir anlaşma imzalanır ve işler ufak ufak normalize olma yolunda ilerlerse ve bununla beraber zaten petrol fiyatları da bir tur daha aşağı gelecektir. Bu algı ufak ufak biraz faizlerde geri çekilmeyle, dolardaki kısmı biraz değer kaybıyla desteklenecektir. Bu da tabii emtia tarafında altın gümüşe yukarı yönlü bir destek sağlamasını tabii beklerim böyle bir durumda. Zaten altın üzerinde de hep tabii diğer geçmiş programlarda konuştuğumuz gibi altını zaten yukarı yönlü tutan dinamikler hala bence sağlam duruyor. Merkez Bankası'nın fiziksel taleplerinden tutalım. Burada hala bir değer içeriyor. Bir yandan borsa yatırım fonlarında da altın tarafında talep görüyor. Fiziksel talep genel olarak, yani merkez bankaları artık genel olarak baktığımızda fiziksel talep güçlü seyrediyor. Bir yandan bahsettiğimiz gibi doların değer kaybetmesi, faizin geri gelmesi bir işte normalize olma sürecinde altını aynı şekilde destekleyecektir. O yüzden bu tarafta baktığımızda dinamikleri hala sağlam duruyor ama bunun için tabii piyasanın biraz da savaş öncesindeki statüsüne geri dönüyor olması lazım. Bu olursa da bu diplerden bir yukarı doğru emtia tarafında hareket görebiliriz. Ama bunun için ilk tabii şart bir barış anlaşması gelerek Hürmüz Boğazı'nın açılması. Onunla beraber de zaten Fed'in bu kaygıları, faiz arttırım kaygıları da yerini biraz daha sabit tutmaya yönelecektir. Bu da bu algıda bir yandan tabii emtia tarafını destekleyecektir. O yüzden hani bu düştüğü seviyeler tabii bir yandan da şu soru işaretini doğuruyor. Hani buralardan daha mı iyi bir yerle, yani alım için iyi yerde mi, yatırım için iyi yerde mi? Tabii bunu bilemeyiz. Yani bir genel yatırım tavsiyesi olarak bunu söylemiyorum ama tabii baktığımızda savaş öncesi tepe seviyelerinden, yani burada işte gümüşün 100 dolara, 120 dolara gittiği yerde altının işte 5300-5500 dolarlara gittiği yerleri kıyaslandığında şu anda tabii çok düşük yerlerdeyiz. Altın onzu 4200 doların altına gelmiş durumda. Gümüş işte 64-63 dolar seviyelerine gelmiş durumda. Yani o tepe seviyelerinden gümüş %50 aşağı gelmiş durumda dolar bazında. Tabii o taraftan kıyaslandığında ciddi bir tabii satış görünen dolayı buradan o soru işaretini doğruya, eğer işler normalize olursa en azından bu diplerden bir yukarı hareket olur mu olmaz mı diye. Şimdi bir yandan tabii borsa tarafına baktığımızda Amerika tarafında daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Yapay zeka, yarı iletkenler, bu çip sektörü, teknoloji teması çok güçlü. Bilançolar iyi açıklanıyor, karlılık yüksek. Bundan dolayı burada potansiyel yüksek diyorduk ki bunu savaş ortamına rağmen çok ciddi değerlendiğini gördük. Nasdaq endeksi, S&P 500, bunlar hep rekorlar kırdı. Yarı iletkenlerde çok ciddi yükseliş oldu. Yapay zeka teması hala çok güçlü gitti. Daha önceki programda da konuşmuştuk. Yani bir düz çizgi olarak gitmez. Çok hızlı değerlendiler. Bir düzeltme görebilirler, bir kar satışı görebilirler diye hep konuşuyordum. Çünkü ciddi bir değerlenme söz konusu son 1-2 ayda. Biraz düzeltmenin geldiğini görüyoruz son birkaç günde. Teknoloji tarafında bir satış, yarı iletkenlerde bir satış görüyoruz. Ama ben bunları, bu hareketi sağlıklı piyasa hareketi olarak görüyorum. Bazı bu balon konuşmaları olarak işte yapay zeka bir balon mudur? Burada çok mu şişkinlik var? Hep dediğim gibi ben balon olarak görmüyorum. Bir balonla fazla mı değerlendi? Aynı konsept değil. Balon biraz daha hani altı boş teması hikayesi, çok güçlü olmayan, karlılığı pek olmayan ama ona rağmen çok değerlenen enstrümanlar piyasa için bence söylenebilir. O bir balondur, altı boş bir şekilde ve bir yerde patlar. Daha önce de bunun örnekleri çok var tarihte. Ama şimdi yapay zeka, çip sektörü, yapay zeka ile ilişkili konular içinde hani son dönemde bu konuşmaları çok, tartışmaları çok duyuyoruz. Yapay zeka bir balon mu diye. Dediğim gibi ben buna çok katılmıyorum. Çünkü altı dolu bir tema, yatırımları yüksek, potansiyeli yüksek, inovasyonu yüksek, karlılığı yüksek bir şekilde gidiyor. Ama biraz fazla mı değerlendi? Evet, ara ara bunu görüyoruz ki zaten son dönemde bunu gördüğümüz için birkaç gündür de özellikle bu faiz, yüksek tarım sistem datasıyla beraber tetiklenen bir kar satışında gördük. Hani bunlar dediğim gibi fazla değerlendiği noktalarda sağlıklı piyasa hareketleri oluyor. Ben yapay zeka temasının da önümüzdeki süreçte yükseliş trendine devam etmesini bekliyorum. Bununla beraber yarı iletkenlerde, yani çiplerde, çip sektörü de burada değerlenmeye devam etmesini bekliyorum ki bir de bu savaş ortamı ortadan kalktığında genel olarak da piyasayı bir desteklediği noktada daha da yüksek yerleri görebiliriz. Bir yandan tabii çok büyük halka arzlar geliyor Amerika'da. En önemlisi işte SpaceX, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in halka arzı var ki tarihteki en büyük halka arz olması bekleniyor. Bir yandan Anthropic yapay zeka şirketi buradan son dönemde biliyorsunuz çok çıkardığı ürünleri vardı yapay zeka. İşte servis tarafında, araştırma tarafında, hizmetler tarafında hayatı daha kolaylaştıran çeşitli yapay zeka ürünlerini sunmuştu. Anthropic'in de halka arzı var. Buna da OpenAI da katılıyor. OpenAI bildiğiniz gibi ChatGPT'nin şirketi, OpenAI da halka arza katılacak. Yani burada çok büyük halka arzlar da göreceğiz. Burada güçlü talepler olursa da bir yandan bu da Amerikan borsalarını destekleyeceğini düşünüyorum. Bununla beraber yani özetle yapay zeka ve yapay zeka ilişkili temanın güçlü, önümüzdeki süreçte yükseliş trendinin korunması beklentim tabii oluyor. Her ne kadar tabii mevcut risklerde tabii görüyoruz. Ara ara bu düzeltmeyi de görmeye devam ediyor. Çünkü bazen gerçekten çok hızlı bir değerlenme sergiliyorlar. O zaman da bu son birkaç günde gördüğümüz gibi bu düzeltmeyi görüyoruz ama bir balon dur patlayabilir konusuna çok katılamıyorum ama tabii önümüzdeki süreçte bunları da göreceğiz. Her ne kadar desteklenecek, ne kadar iyi bir tema, ne kadar bu değerlenme sürecini sürdürecek tabii bunu da önümüzdeki günler gösterecek. Özet dersek gözümüz jeopolitik konularda Amerika'nın İran arasındaki konunun nereye evrileceği, ne zaman bir barış anlaşması olacak ya da olmayacak mı? Bunu ilk başta takip etmeye devam edeceğiz. Onunla da beraber Amerika tarafı da özellikle istihdam ve enflasyon ve global piyasalarda tabii bu dataları takip etmeye devam edeceğiz. Bunlar önümüzdeki süreçte piyasayı şekillendirecektir. Tabii burada en özellikle tabii çok soruların geldiğinden en tabii öne çıkan enstrümanlar hep işte altın, gümüş oluyor, borsalar oluyor. Özellikle de işte bu programda da bahsettiğim gibi bu gelişmelerde önümüzdeki süreçte bu bahsettiğim enstrümanların seyrini belirleyecek. Bir sonraki programda zaten piyasa çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı haber akışı var. Dediğim gibi yayını çekmemizle yayınlamamız arasında birkaç gün fark ediyor. Bu süreçte bahsettiğim gibi enflasyon gelmiş olacak Amerika'dan. Belki bu süreçte bu barış anlaşması ile ilgili bu müzakerelerde olumlu adımlar da atılabilir. Çok hızlı bir haber akışı olduğunda tabii piyasa çok hızlı gelişiyor ama esas beklentiler, temel dinamikleri burada özetlemek istedim. İşler zaten biraz daha netleştiği noktada önümüzdeki programlarda biraz daha belki resmin biraz daha şeffaflaştı, biraz daha net görebildiğimiz bir noktada biraz daha piyasaların gidişatı hakkında daha net detayları konuşuyor olacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odea Radyo'da olsun.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, ekonomi gündeminin nabzını birlikte tuttuğumuz programımıza hoş geldiniz. Bugün Mayıs ayı enflasyon verilerini konuşacağız. Ancak yalnızca açıklanan rakamlara bakmayacağız. Çünkü bu veriler acaba bize yılın geri kalanı için de bir şey söylüyor mu? Onu anlamaya çalışacağız. Çünkü enflasyon verileri geçmiş bir ayın hikayesini anlatıyor, evet. Ama piyasaların, şirketlerin ve Merkez Bankası'nın asıl ilgilendiği konu tabii gelecek. Ve dolayısıyla bu verilerden geleceğe ilişkin bir şeyler çıkarılabilir mi, ona bakacağız. Mayıs ayında yıllık enflasyonun %32.61'e yükselmesiyle birlikte yılın başından beri devam eden dezenflasyon sürecinin belirgin şekilde yavaşladığını görüyoruz. Hatta dezenflasyon süreci diyemeyiz. Zira yıllık enflasyon yükseliyor. Dolayısıyla dezenflasyon sürecine bir ara verilmiş gibi görülüyor. Yılın ilk 5 ayında birikimli enflasyon %16.6'ya ulaşmış durumda. Bunun yanında tabii bu enflasyondaki, yıllık enflasyondaki hızlanan yükselişin ana nedenlerinin ise işte gıda fiyatları olduğunu, enerji tarafındaki gelişmeler olduğunu ve bütün bunların akabinin de enflasyon beklentilerindeki bozulma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu gelişmelerle beraber fiyat artışlarının beklediğimizden daha dirençli seyretmesini takip ediyoruz. Tabii bu nedenle daha önceki öngörülerimize kıyasla aslında yıl sonu enflasyon beklentilerini yukarıya çektiğimizi zaten konuşmuştuk. Zaten biliyoruz ki geçtiğimiz dönemde Merkez Bankası'nın da çeyrek dönemli enflasyon raporunda ara hedefini %24'e 2026 yıl sonu için, tahminini ise %26'ya kadar çıkardığını görüyoruz. Piyasa tahminleri bu tahminin halen üzerinde. Merkez Bankası tahmininin halen üzerinde. 28 ile 30 bandı arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu 28 ve 30 bandının bile rahat bir tahmin olduğunu söylemek zor. Çünkü mevcut görünüm risklerin halen yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Özellikle gıda fiyatlarında devam eden baskılar var. Hizmet enflasyonunda katılığın uzun süredir devam ettiğini görüyoruz. Beklentilerde de henüz kalıcı bir iyileşme göremiyoruz maalesef. Şimdi Mayıs ayı özelinde baktığımızda gıda fiyatlarında nispeten daha olumlu bir seyir var. Neden? Çünkü yılın başından beri çok canımızı acıtıyor aslında gıda fiyatları. Bu sefer işlenmemiş gıda fiyatlarının, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarında önemli düşüşler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu biraz olumlu etkilemiş aslında. Hizmet enflasyonu tarafında da aslında bundan da bahsedeceğiz. Yani kira tarafında yıllık düşüşler devam etse de aslında biraz önce söylediğimiz unsurlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş, beklentilerdeki bozulmanın da buradaki katılığı devam ettirdiğini görüyoruz maalesef. Şimdi yaz aylarına gelirken ne olabilir? Hani bu karamsar tablo içerisinde yaz aylarında yine böyle sebze ve meyve fiyatlarının sağlayabileceği bir destek var tabii. Enerji tarafında çok büyük bir şok yedik. Yeni bir şok yaşanmaması aslında yine olumlu karşılanabilecek bir durum. Zira örneğin yeni bir şok olmaması ve yavaş yavaş sönümlenmenin olması durumunda belki de 2027'de bu yüksek baz etkilerinin istatistiksel olarak olumlu yansıdığını da göreceğiz enflasyona. 2027 yılında enerji kaynaklı tabii. Diğer etmenlerin halen çok enflasyonist baskıları devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla işte bu yaz aylarında belki sebze meyve fiyatları tarafından sağlanabilecek biraz destek, enerji fiyatlarında biraz daha durulma, bir miktar daha destek yaratabilir. Ancak bu durum yine de yıllık enflasyondaki yükselişin hızını biraz azaltsa da en fazla yatay bir seviyeye gelmemizi beraberinde getirecek. Yani günün sonunda maalesef beklenenden daha uzun ve daha sabır gerektiren bir döneme dönüşmüş durumda dezenflasyon dönemi. Biraz önce söylediğim gibi Mayıs ayı verilerinin biraz üzerinden geçtik ama daha detaya ineceğim. Hangi kalemler yukarıya taşıdı, hangi kalemler iyileşmeyi ifade etti, hangi kanallarda riskler devam etti. Aylık olarak bakalım %1.7 geldi. Piyasa beklentisi de 1.6 civarındaydı. Yani çok uzağında bir gerçekleşme olmadığını söyleyebiliriz. Burada tabii biraz önce bahsettiğim gibi gıda fiyatları, enerji fiyatları ve beklentileri ön plana çekiyor. çekeceğiz. Burada özellikle beklentilerden çokça bahsettik. Ana problemimiz olduğunu, dezenflasyon sürecinde beklenti yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve Türkiye'de beklentileri yönetmenin artık ne kadar zorlu hale geldiğini her defasında altını çiziyoruz. Her aslında bu programdan hafif kayış, bazı şoklarla bu programlardan sapışlar bu beklentilerdeki iyileşmeyi yeniden geciktiriyor maalesef. Çünkü neden? Çünkü tüketici, şirket ya da yatırımcı gelecekte fiyatların yüksek kalmaya ve artmaya devam edeceğini düşünüyor bu durumda. Böyle düşünüyorsa o zaman bu durum onların davranışlarına da yansıyor. Örneğin firmalar fiyat belirlerken bu sefer daha temkinli davranıyor. Bu fiyatlar biraz daha yükselecek diyor. Ya da çalışanlar daha yüksek ücret talep ediyor. Ve sonuç olarak da bu beklenti kanalıyla enflasyonun düşmesi zorlaşıyor. Yani bugün yaşadığımız süreçte yalnızca maliyetler değil, beklentiler tarafındaki bozulmanın da etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın raporundan da bahsettim biraz önce size çok kısaca. Burada gıda ile ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Neyse ki Mayıs ayında uzun zamandır yüksek seyreden gıda fiyatlarına ilişkin biraz daha olumlu bir resim gördük. Dediğim gibi özellikle işlenmemiş gıda tarafında ve taze meyve sebze tarafında. Ama orada halen yıllık enflasyonun %34.86'larda olduğunu söylemem lazım gıda enflasyonunda. Şimdi Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıllık enflasyon tahminlerini verirken bunları hangi varsayımlara dayandırdığını da ifade ediyor Merkez Bankası. Bu varsayımlardan biri de gıda enflasyonu varsayımı. Ve gördük ki onu da yukarıya çekti, revize etti. Ama yukarıya çektiği seviye %26.3. Şu anda Mayıs ayı itibariyle %34.9 civarında bir gıda enflasyonundan bahsederken Merkez Bankası'nın varsayımlarında bunun 26.3'e kadar düşmesi bekleniyor. Bu aslında mevcut eğilime baktığımızda gerçekleşmenin bu seviyenin de üzerine çıkabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla mesela toplam olarak yıl sonundaki enflasyon beklentilerinde risklerin yukarı yönlü olduğunu söylememizin ana nedenlerinden biri de gıda kaynaklı diyebiliriz. Enerji tarafına geçtiğimizde yine Mayıs ayında biraz daha olumlu bir tablo gördük neyse ki. Çünkü yine son aylarda özellikle savaş kaynaklı enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde baskı yaratıyordu. Ama Mayıs ayına geldiğimizde enerji fiyatlarında %0.17 oranında bir gerileme gördük. Hatta bu çerçevede yıllık enerji enflasyonu da %47 seviyelerinden %43.8 seviyelerine kadar geriledi. Halen yüksek ama bir nefes aldı, bir rahatlama oldu arada diyelim. Tabii enerji tarafında rahat konuşmak o kadar kolay değil. Çünkü dünya genelinde jeopolitik riskler halen devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinin sürmesi ve petrol fiyatlarının da son dönemde belirli bir bantta hareket etmesi şimdilik enerji tarafında yeni bir şok yaşanmasını engelliyor gibi. Eğer dediğim gibi biraz önce önümüzdeki dönemde yeni bir enerji şoku yaşanmazsa enerji kaleminin yıllık enflasyon üzerindeki baskısının zamanla azalması mümkün. Ve hatta uzun vadede yüksek baz etkileri sayesinde enerji grubunun yıllık enflasyona katkısının belirgin şekilde de gerilemesi söz konusu olabilir. Elbette halen risklerin de mevcut olduğunu söylemek lazım. Bir diğer konu giyim fiyatları Mayıs ayına ilişkin olarak. Burada ise tam tersini söyleyeceğiz. Aslında giyim fiyatları temel mal fiyatları segmentinin altında. Temel mal fiyatları çok yakından takip ettiğimiz bir segment. Özellikle talep koşullarını bize yansıtması açısından, aynı olması açısından önemli bir segment. Ve buradaki gidişat aslında nispeten yatay, hatta hafif geri çekilmeler olduğunu da görüyoruz. Kur geçişkenliğinin de çok ilk kapısı temel mal fiyatları. Bir süredir de bu anlamda önemli bir geçişkenlik görmüyoruz. Kurdaki değerlenme dolayısıyla olumsuz bir geçişkenlik görmüyoruz diyebilirim. Ancak bu segmentin altında bir de giyim fiyatları var. Ve giyim fiyatlarına baktığımız zaman son 2 aydır çok belirgin bir yükseliş de var. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı fiyatlarında çok ciddi oranda düşüş göstermişti. Şimdi Nisan ve Mayıs aylarında toplamda %20'nin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Halen yıllık fiyatlar manşet enflasyonun altında bir yeri işaret ediyor giyim ve ayakkabı segmenti için. Ama son 2 ayda %20'nin üzerinde artışlarda oldukça dikkat çekici. Tabii ki bunu mevsimsellikle bağlıyoruz. Ama geçtiğimiz sene de örneğin aynı aylarda belirgin yükselişler olmuştu. Ama geçtiğimiz sene yaşanan aylardaki yükselişin daha üzerinde bir yükseliş yaşadığımızı da söyleyebilirim. Hizmet sektörüne bakalım. Biraz daha karmaşık bir tablo görüyoruz. Olumlu taraftan başlayacağım. Kira enflasyonu düşmeye devam ediyor. Bu aslında Merkez Bankası'nın uzun süredir beklediği ve önem verdiği bir gelişmeydi. Mayıs ayında kira fiyatlarındaki yıllık artış ilk kez %50'nin altına geriledi. Bu hizmet enflasyonu açısından önemli bir eşik. Ama diğer tarafta ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde yükseliş devam ediyor. Ulaştırma hizmetlerinde yıllık artış %31.59'a gelmiş. Haberleşme hizmetlerinde ise %41.98'e gelmiş. Mesela bir başka dikkat çekici kalem lokanta ve oteller. Burada da son aylarda %31.5 ile %32 arasında yatay devam eden yıllık enflasyon var. Burada belirgin maliyet baskısının fiyatlara yansıdığını, peşi sırada aslında oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şimdi biraz hani bizlerin özellikle ekonomistlerin yakından takip ettiği çekirdek göstergelerden de bahsetmek istiyorum. Bu çekirdek enflasyon dediğimiz göstergeler bir kez daha hatırlatmaya çalışayım. Oynak kalemleri dışarıda bırakarak fiyatlama davranışlarını daha net görmemizi sağlayan göstergeler basitçe. Birçok gösterge var ama biz Mayıs ayında özellikle yani bu aya özel değil tabii ama genelde TÜFE B ve TÜFE C göstergelerine bakıyoruz. Ve Mayıs ayına bakıldığında bu göstergelerde yükseliş olduğunu görüyoruz. Örneğin TÜFE B yıllık olarak %31.30'a, TÜFE C ise %30.44'e çıkmış. Bu durum böyle ilk başta küçük bir detay gibi gözüküyor. Yani bu yükselişler bir önceki aya göre çok belirgin değil. Bir yükseliş var ama daha sınırlı bir yükseliş. Ancak biraz önce söylediğim gibi size söz konusu veriler geleceğe yönelik de eğilimlere ilişkin de bize sinyaller veriyor. Dolayısıyla aslında bu rakamlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliyoruz. Yani enflasyon sorununun yalnızca gıda ve enerji gibi geçici unsurlardan kaynaklanmadığını, bunları dışarı çıkarıp baktığımızda çekirdek göstergelerde de bir bozulma olduğunu görüyoruz. Şimdi önümüzdeki diyorum ama tabii bu yayını siz dinlediğinizde muhtemelen açıklanmış olacak. O da mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler TÜİK tarafından açıklanmış olacak. Bu verilerin aslında eğilimle ilgili bize çok şey söylediğini biliyoruz. Ve bakalım bir önceki aya göre eğilimlerde bir yükseliş olmuş mu? Bizim ilk hesaplamalarımıza göre bir miktar olmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla da aslında eğilimlerde bir miktar bozulma olduğunu gördüğümüz durumda geleceğe ilişkin olarak da enflasyondaki risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğini hatta güçlendiğini de söyleyebileceğiz maalesef. Peki tüm bu tablo Merkez Bankası açısından ne anlama geliyor? Yine gelecek döneme ilişkin olarak 11 Haziran'daki para politikası kuruluna odaklanacağız tabii. Bu verilerden sonra aslında biz tahminlerimizi çok değiştirmiş değiliz. Yani biz mevcut koşullarda yani ekonomistlerin geneline bakıldığında söyleyebilirim. Benim naçizane tahminimde politika faizinde herhangi bir değişiklik olmaması yolunda. Bunun ana nedenini de şöyle belirtmek isterim. Biliyorsunuz son dönemde Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirleri biraz daha ön plana çıkartıyor. Makro ihtiyati tedbirler kapsamında neden bahsediyorum? Bu kredi büyümesine yönelik yeni sınırlamalar ve düzenlemeler yaptı. Zaten kredi büyümesine ilişkin sınırlamalar vardı. Ekstra sınırlamalar, ilave sınırlamalar getirdiğini gördük. Ve ben aslında bunu biraz daha Merkez Bankası'nın aslında faiz silahı yerine biraz daha makro ihtiyati tedbirleri öne çıkarmayı tercih ettiği yolunda okudum. Elbette toplantı sonuçlarına bakarak daha farklı yorumlar da yapabiliriz. Ama mevcut noktada zaten çok uzun süredir devam eden dezenflasyon sürecinin toleransı önemli oranda, ekonomik birimler arasında toleransı önemli oranda hırpaladığını görüyoruz. Tolerans hırpalanınca programı olan destek azalıyor ve önemli bir faiz hassasiyeti de oluşuyor. Dolayısıyla faizlerde ek bir sıkılaştırma ve yükseltme yerine diğer bazı kalemlerle sıkılaştırma sağlanmak isteniyor olabilir. Tabii bunun ne kadar onu kompanse edip etmeyeceği ayrı tartışma konusu. Ancak bu son adımı biraz böyle okuduğumda ifade etmek isterim. Dolayısıyla da bu bize şunu söylüyor. Gelecek dönemde politika faizinde ya da faizlerde belirgin bir değişiklik olma ihtimali biraz daha az. Yani daha yatay seyirde devam edebiliriz. Ama şunu da söylemek lazım. Yatay seyirde devamını bekliyorsak demek ki faiz indirimi için alanın da oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Hatta neredeyse yok denecek kadar az. Yani yayının başından beri sürekli risklerin ne kadar yukarı yönlü olduğunu söylüyorum enflasyonda. Dolayısıyla bu durum da aslında faizlerde aşağı yönlü bir hareketin de ihtimalinin de azaldığını bize ifade ediyor. Ve fakat şu uyarıyı da koymak durumundayım. Ekstra bir bozulma yaşadığımız durumda enflasyon görünümüne, beklentilerine, tahminlerine ve risklerine ilişkin ekstra bir bozulma halinde şunu da ihtimal dahilinde olduğunu belirtmemiz gerekir. Göz ardı etmememiz gerekiyor demek istiyorum. O da Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo faizi biliyorsunuz %37'de gerektiği durumda %40'a çıkarak aslında fonlama maliyetini değiştirmediği ve fakat faiz koridorunda kendisine ilave bir manevra alanı yarattığı bir ihtimali de hala masada bulunduruyoruz. Biraz daha ihtimali düşük olsa da. Dolayısıyla programı kapatırken tekrara düşmemek üzere enflasyon tarafındaki gelişmeleri size biraz özetlemeye çalıştım. İşin çok olumlu tarafından bakmak biraz daha zorlaştı son dönemlerde. Oldukça hızlı ilerleyen yıllık enflasyon artışı Mayıs'ta da devam etti ama Mayıs'ta en azından bazı alt kalemlerde bir nefes aldığımızı görüyoruz şimdilik. Dediğim gibi gelecek döneme ilişkinde enflasyon beklentileri çok iyi değil. Bu minvalde gıda fiyatlarını, enerji fiyatlarını, yurt dışı gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Bunun yanı sıra ekonomi politikalarıyla nasıl cevap verildiğini de izliyor olacağız. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle sağlıklı ve güzel bir hafta geçirin umarım.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi. Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasında bazı kavramlar vardır ki tek başına birçok dengeyi etkiler. Faiz de bu kavramlardan bir tanesi. Bugün Dr. Emrah Ahi'nin kaleme aldığı ve themagr.com'da yayınlanan Finansal Evrenin Yerçekimi Faiz başlıklı makaleyi özetliyor ve faiz oranlarının piyasalar üzerindeki etkisini, düşük ve yüksek faiz ortamlarının yatırım kararlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte ele alıyoruz. Yatırım dünyası bugün oldukça karmaşık görünebilir. Algoritmalar, jeopolitik riskler, bilançolar ve bitmeyen bir veri akışı var. Ancak tüm bu gürültünün ortasında piyasaların ana belirleyicisi olan görünmez bir güç var ki o da faiz oranları. Warren Buffett'ın meşhur benzetmesi vardır. Bunu çok iyi anlatıyor. Faiz oranları varlık fiyatları için yer çekimi ne ise odur. Yer çekimi azaldığında her şey yükselir, arttığında ise her şey aşağı çekilir. En basit anlatımıyla faiz paranın kira bedeli. Parayı bugün kullanmanın bir maliyeti var ve gelecekte elde edeceğimiz gelirlerin bugünkü değeri bu maliyete göre hesaplanıyor. Bugün hem Türkiye'de hem dünyada faiz indirimleri devam edecek mi sorusu tartışılırken, yatırımcılar için asıl önemli olan şey ise düşük ve yüksek faiz ortamlarının portföyler açısından ne anlama geldiğini anlamak. 2008 küresel finans krizinden sonra dünya ekonomisi uzun bir düşük faiz dönemine girdi. Merkez bankaları ekonomiyi desteklemek için faizleri sıfıra, hatta bazı ülkelerde negatif seviyelere indirdi. Bu ortam aslında parasal bolluk ve artan risk iştahı anlamına geliyor. Faizler düştüğünde borçlanma ucuzluyor. Şirketler daha kolay yatırım yapıyor, tüketim artıyor. Bu dönemde yatırımcılar arasında sıkça kullanılan bir ifade ortaya çıktı. TINA, yani There is no alternative. Mevduat ve tahvil getirileri enflasyonun altında kaldığında sermaye riskli varlıklara yöneliyor. Hisse senetleri, gayrimenkul ve alternatif yatırımlar daha ön plana çıkıyor. Düşük faiz ortamı özellikle büyüme şirketleri için daha avantajlı. Çünkü değerleme modellerinde kullanılan iskonto oranı düştükçe gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükseliyor. Bu nedenle teknoloji şirketleri gibi gelecekte yüksek kar potansiyeli taşıyan firmalar bu dönemlerde güçlü performanslar gösterebiliyorlar. Ancak ucuz para ortamının riskleri de var. Disiplin zayıflayabiliyor ve varlık fiyatları temel değerlerinden kopabiliyor. Enflasyon yükseldiğinde ve merkez bankaları faiz arttırdığında ise piyasanın dinamikleri değişiyor. Yüksek faiz ortamı finansal sistem için bir tür detoks dönemi. Bu ortamda risksiz getiriler yükseldiği için yatırımcılar aynı riski almak adına daha yüksek getiri talep ediyorlar. Piyasada zihniyet değişimi yaşanıyor. Hikaye anlatan varlıklardan nakit akışı güçlü şirketlere doğru bir yönelim başlıyor. Özellikle uzak gelecekteki karlara dayanan sektörler yüksek faize çok daha duyarlı olurlar. Çünkü iskonto oranı yükseldikçe gelecekteki kazançların bugünkü değeri düşüyor. Bu nedenle teknoloji ve girişim sermayesi gibi alanlar çok daha fazla baskı görebiliyorlar. Şirketler açısından bakıldığında ise yüksek faiz, borcun daha pahalı hale gelmesi demek oluyor. Kredi maliyetleri artıyor, zayıf bilançolar daha görünür hale geliyor ve piyasa büyümeden çok finansal sağlamlığa odaklanıyor. Yatırımcıların bu noktada asıl sorması gereken soru ise yalnızca faiz kaç değil. Asıl soru şu: bu faiz hangi ekonomik hikayenin parçası? Faizlerin düşmesi her zaman iyi, yükselmesi her zaman kötü anlama gelmiyor. Önemli olan bunun enflasyon, büyüme ve finansal koşullarla birlikte nasıl bir makro ortam yarattığı. Bu nedenle tek bir senaryoya bağlı kalmak yerine çeşitlendirilmiş bir portföy yaklaşımı çok daha sağlıklı bir hale geliyor. Faiz döngülerine uyum sağlayabilen esnek bir portföy yapısı yatırımcıyı koruyor çünkü. Finans tarihi bize faizlerin kalıcı olarak ne çok düşük ne de çok yüksek kaldığını gösteriyor. Döngüler değişiyor ancak değişmeyen şey yatırımcının bu döngülere uyum sağlama ihtiyacı. Çünkü rüzgarın yönünü biz kontrol edemeyiz ama yelkenlerimizi ona göre ayarlayabiliriz. Yatırım ve ekonomi dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için themagr.com'da yer alan Odea ile yatırım sayfasındaki diğer yatırım içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde tekrar görüşmek üzere. Odea Radyo.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım by Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'daysa tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu tasarruf davranışının temel unsurları arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım by Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing. Nothing to tie me down.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Odeya Radyo.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Son günlerde en sık duyduğumuz soru şudur herhalde: bu yıl en çok ne kazandırır? Yapay zeka, kripto, emtia, tahminler havada uçuşuyor. Ama yatırımın asıl belirleyici sorusu çoğu zaman göz ardı ediliyor hep: ters bir senaryoda ne olur? Çünkü iyi bir yatırım sadece doğru ürünü seçmek değil, o ürünü doğru riskle taşıyabilmek. Profesyonel dağcıların bir kuralı vardır, belki bilirsiniz. Zirveye çıkmak opsiyoneldir ama aşağı inmek zorunludur. Tırmanırken bizi hayatta tutan şey kas gücü değil, sırt çantamızdaki güvenlik ekipmanları ve iniş planı. Piyasalarda bazen Everest gibi likidite, yani oksijen anında düşüyor, hava bir anda bozabiliyor. Bugünün sesli makalesinde getiri peşinde koşarken unutulmaması gereken riskleri masaya yatıracağız hep birlikte. Eğer okumak isterseniz bu makalenin daha uzun bir versiyonu var themagger.com'da, yatırımcı için risk yönetimi rehberi başlığıyla bulabilirsiniz. Risk denince akla genellikle krizler gelir. Oysa ki en büyük risk çoğu zaman kendimiziz, biziz yani. Dalbar'ın 2025 tarihli yatırımcı davranışı raporu çok çarpıcı bir noktayı gösteriyor. 2024'te S&P 500 güçlü yükselirken ortalama yatırımcı endeksin gerisinde kaldı. Aradaki farkın nedeni piyasa değil kesinlikle. Yatırımcının kaygı ve yüksek beklentiyle yaptığı hatalı zamanlama. Coşku varken tepeden alıp işler sarpa sarınca dipten satmak. Risk yönetimi bu yüzden önce piyasayı değil duyguları yönetmekle başlıyor. Buradaki kritik eşik risk toleransı. Yani portföyünüzün görünmeyen psikolojik bütçesi. Gelir düzeniniz, borçlarınız, nakit ihtiyacınız ve vadeniz bu bütçeyi belirliyor. Kendinize şu tarz sorular sorun mesela: bu paraya 6 ay içinde ihtiyaç duyar mıyım? Portföyümün kısa bir süre içinde %20 gerilemesi durumunda stratejimden sapmadan devam edebilir miyim? Ve bakın, en önemlisi de psikolojik ve finansal açıdan sürdürülebilir bulduğum oynaklık, yani hani buna volatilite ediyoruz, eşiği hangi seviyede? Cevapların net bir gerçeğe çıkması lazım. Piyasanın sunduğu fırsatla sizin kaldırabileceğiniz risk her zaman örtüşmeyebilir. Ayrıca kısa vadeli hareketlerin önemli bir kısmı bilgi değil, gürültü. Risk yönetimi içinde uzun vadeli düşünmeyi barındırıyor. Yeni dünyanın yeni riski ise artık otomasyon körlüğü dediğimiz şey. Yapay zeka ve robo danışmanlara güvenmek gibi düşünebiliriz. En iyi algoritmalar bile geçmiş verilerle eğitiliyor. Oysa piyasada beklenmedik kırılmalar meydana geliyor. Bu yüzden yapay zekayı bir kaptan olarak değil de yardımcı bir pilot gibi kullanmak gerekiyor. Güncel dünyadan somut bir örnek vererek devam edelim. Gümüş. Bir yıl önce yan başlıktı gümüş. Bugün artık ons başı 100 dolar sınırını aştı ve son 12 ayda yaklaşık %230 yükseliş yaşandı gümüşte. Böyle dönemlerde mesele kesinlikle fiyat değil, belirsizlik. Gümüşü maliyet olarak taşıyan bir güneş paneli üreticisini düşünün şimdi. Fiyatın sert oynaması durumunda kar marjının bir gecede eriyebilme ihtimali çok yüksek. Şirketin yapması gereken aslında bir sihir değil, vadeli işlemler ve opsiyonlarla maliyeti bir ölçüde çerçevelemek. Yani belirsizliği yönetmek olmalı. Bireysel yatırımcı için ders daha basit. Türev ürünler spekülasyonda tehlikeli olabilir ama doğru kurgulanırsa portföy için sigorta gibi çalışır. Ve konforlu rahatsızlık dediğimiz içinde bulunduğumuz mevcut iklimi şöyle bir düşünelim. Veriler bir süre sağlam görünse bile jeopolitik fay hatları ve ticaret gerilimleri gündemi hızla çevirebilir. Bu nedenle de risk yönetimi tek bir tahmine göre portföy kurmak değil de birden fazla senaryoya dayanabilen bir yapı inşa etmek. Son söz olarak şunu söylemek lazım: finansta en sık düşülen yanılgı, matematiksel olarak mükemmel görünen bir portföyün en iyi portföy olduğunu sanmak. Oysa gerçek hayatta en iyi strateji piyasalar sertleştiğinde bile sadık kalabildiğimiz strateji. Taşıyamadığımız volatilite kağıt üzerindeki getiriyi son derece anlamsız bir hale getirebilir çünkü. Panikte sat tuşuna bastığınız an model de sizinle birlikte aynen çöpe gider. Risk yönetimi Excel'deki bir hesap değil de kendinizi, hedeflerinizi ve sınırlarınızı tanıma disiplininden ibarettir. Bunu da unutmayalım.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları. Biriktirmek her yerde aynı anlama mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü tasarruf ve yatırım alışkanlıkları yalnızca ekonomik koşullarla değil, toplumların kültürel yapısıyla da şekilleniyor. Bugün Augusto.com'daki Yatırım Bay Odea kategorisinde yer alan Dünyanın Farklı Kültürlerinde Birikim Alışkanlıkları başlıklı yazıdan yola çıkıyor, farklı ülkelerde birikim anlayışının nasıl değiştiğine bakıyoruz. Yazıda da vurgulandığı gibi Japonya'dan Almanya'ya, Hindistan'dan Türkiye'ye kadar her ülkenin kendine özgü finansal davranış kodları var. Kimi yerde planlama ve disiplin öne çıkarken, kimi yerde teknoloji, kimi yerde ise geleneksel güven araçları belirleyici oluyor. Japonya'da birikim kültürü, Kakeibo adı verilen geleneksel bütçe yöntemiyle şekilleniyor. Gelir ve giderleri elde yazmaya dayanan bu yöntem, harcama farkındalığını artırıyor. Minimalist yaşam anlayışıyla birleşince tüketimin sınırlı, planlamanınsa güçlü olduğu bir finans yaklaşımı ortaya çıkıyor. Almanya'da ise tasarruf bir yaşam disiplini olarak görülüyor. Tutumluluk, bilinçli harcama ve fiyat performans dengesi öne çıkıyor. Yatırım kararları daha uzun vadeli düşünülüyor, planlılık ve geleceğe hazırlık önem kazanıyor. Güney Kore'de finansal alışkanlıklar teknolojiyle birlikte hızla dönüşüyor. Dijital bankacılık uygulamaları, mobil yatırım platformları ve yeni nesil araçlar özellikle gençlerin finansal sistemle ilişkisini değiştiriyor. İskandinav ülkelerinde ise finans kültürü daha çok şeffaflık ve güven üzerine kuruluyor. Güçlü sosyal güvenlik sistemleri ve yaygın finansal okuryazarlık bireylerin daha planlı ve ölçülü hareket etmesini destekliyor. Hindistan'da altın yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda kültürel ve geleneksel bir değer. Düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde altın takmak hem bir gelenek hem de kuşaklar arası birikim yöntemi olarak görülüyor. Türkiye'de birikim alışkanlıkları bireysel reflekslerle toplumsal dayanışmanın iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergiliyor. Altın, döviz ve vadeli mevduat gibi geleneksel araçlar önemini korurken, bireysel yatırım araçlarına olan ilgi de artıyor. Aile dayanışması ve belirsizliklere karşı geliştirilen ihtiyat duygusu, tasarruf davranışının temel unsurlar arasında yer alıyor. Kısacası dünyanın farklı kültürlerinde birikim alışkanlıkları değişse de ortak bir gerçek var. Geleceğe hazırlıklı olmak bugünden başlıyor. Birikim alışkanlıklarından yatırım dünyasına uzanan bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edebilir. Augusto'daki Yatırım Bay Odea kategorisindeki yazılarla da farklı bakış açıları keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Keşfedebilirsiniz. Daha bilinçli finansal adımlar atmak isterseniz, ihtiyaç duyduğunuz makale, podcast ve videoların daha fazlasına Odea Bank'ın LinkedIn hesabından her 15 günde bir yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sesli makalede görüşmek üzere. Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte...

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her Perşembe 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Düğün takısından gelecek fonuna, altın yatırımında eski usul mü, dijital enstrümanlar mı? Bugün Augusto'nun düğün takısından gelecek fonuna altın yatırımı başlıklı makalesinden yola çıkıyor. Eski usul altın yatırımından dijital enstrümanlara uzanan değişime yakından bakıyoruz. Evet, altın Türkiye'de sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel güvenin, aile içi dayanışmanın ve nesilden nesle aktarılan alışkanlıkların da simgesi. Ama bu köklü ilişki dijitalleşmeyle birlikte yeni bir forma evriliyor. Fiziksel altının temsil ettiği geleneksel güvenle dijital platformların sunduğu kolaylık ve erişilebilirlik arasında yeni bir denge kuruluyor. Fiziki altın yatırımı özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için her zaman güvenin simgesi oldu. Her an erişilebilir olması, değerinin kolay anlaşılması ve fiziksel olarak elde tutulabilmesi bu yöntemin en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ama işin bir de diğer tarafı var. Fiziksel altın saklamanın sigortasızlık, kaybolma ya da çalınma gibi riskleri bulunuyor. Üstelik acil bir ihtiyaç anında nakde çevirmekte her zaman çok hızlı olmayabiliyor. Kısacası geleneksel yöntem duygusal olarak güçlü bir karşılık sunsa da bugünün hız ve erişim odaklı finans dünyasında bazı sınırlar taşıyor. Günümüzde ise altın yatırımı mobil bankacılık ve dijital yatırım platformları sayesinde birkaç dokunuşla yapılabiliyor. 0.01 gram gibi küçük tutarlarla işlem yapılabilmesi yatırım alışkanlıklarını daha erişilebilir hale getiriyor. Anlık fiyat takibi, 7 gün 24 saat işlem imkanı ve güvenli saklama altyapısı sayesinde dijital altın hem yeni nesil yatırımcıların hem de daha önce fiziki altın biriktirenlerin ilgisini çekiyor. Üstelik uzun vadeli hedeflere ulaşmak için otomatik alım planları gibi kişiselleştirilmiş seçenekler de bulunuyor. Sonuç olarak altın yatırımında geleneksel ve dijital yöntemler artık birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan iki farklı seçenek olarak öne çıkıyor. Fiziki altının taşıdığı kültürel değer korunurken dijital altında hız ve erişilebilirlik açısından güçlü avantajlar sunuyor. Bu konu ilginizi çektiyse bu makalenin detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Augusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. Ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan yatırım odaklı bültene abone olabilirsiniz. Belki yatırım yolculuğunuza eşlik edecek bir sonraki fikir sizi orada bekliyordur.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon'da.